96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Pozitif Müzik Gülşah Güray'ın sabah programını sunar.
2: Dum dum dum dum. If only it was so simple.

Herkese merhaba, günaydın. Eksen'in sabah programı başladı. Yeni bir hafta, Gülşah Güray ben ve saat 10'a kadar bugün de sizlere eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Rock tarihinde bugün başlıyor.
3: 3 Ağustos 2002. Bob Dylan 37 yıllardan sonra ilk kez Newport Folk Festival'da sahne aldı. Dylan 2 saatlik konserinde 19 şarkısını seslendirdi.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi.
1: Radyo Eksen
2: 96.2
1: 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Augustins'den de Amerikalı bir indie rock grubu We Are Augustins adıyla aslında başlamışlardı. Sonra kestiler başını, Augustins olarak devam ettiler. Bu bizim dinlediğimiz şarkıyı biz zamanında, ki dediğim bu zaman 2016 senesinde, sık sık çalıyorduk. When Things Fall Apart'ta dinlediğimiz This Is Your Life albümlerinde yer alıyordu. U2 ile devam edelim şimdi.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Monday Morning 1995 tarihli Different Class albümleriyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Pulp'tan dinlediğimiz bu şarkı. Şimdi isminde Monday'e geçen bir iki parça dinleyeceğiz arka arkaya. New Order'la devam edelim mesela.

Prince'in yazdığı bir parçaydı Manic Monday. Bengals bu şarkıyı 1986 senesinde Different Light albümleriyle birlikte piyasaya çıkmıştı. Arka arkaya isminde Monday'a geçen şarkılarla dinlediklerimiz Monday Morning Pulp, Blue Monday New Order ve Manic Monday. Bengals 96.2 Radyo Eksen'deydi. Fazla uzatmayacağım. Böyle küçük bir pencere açtım sadece bu pazartesi için. Rialto ile devam edelim. Monday Morning 519.

0: Radyo Eksen'de Gürşah Güray yayında. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: 96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

I'm Not With You, Modern English, 1982 tarihinde piyasaya sürmüştü bu dinlediğimiz şarkıyı. Fakat aslında ilk çıktığı zaman çok da başarılı olmamıştı. Listelerde yer edinememişti, radyolarda ilgi görmemişti. Sonra 1983 senesinde Valley Girl, Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı filmle birlikte aslında onun da temasını oluşturunca tekrar gündeme geldi. Sadece bu da değil, tabii devamında da işte 51st Days filminde de kullanıldı. Mr. and Mrs. Smith filminde de kullanıldı. En popülerlerinden biri, yeniden 2000'lerde de günümüze taşınmasına sebep olan asıl Stranger Things dizisiydi. Birçok şarkıda olduğu gibi. Şimdi bir diğer böyle parçaya geçelim. Psychedelic Furs ile devam edeceğiz. Love My Way 96.2 Radyo Eksen'de olacak. Bu da Call Me By Your Name filmiyle yine gündeme gelen şarkılardandı. Psychedelic Furs Radyo Eksen'de şimdi sırada.

Portugal'ın Man Feel Steel Radyo Eksen'deydi. Sabah programı devam ediyor. Gülşah Güray ben. Umarım herkes için keyifli ve güzel bir program oluyordur. Şimdi Say Say Say ile devam edeceğiz yayına. 1983 senesinde Paul McCartney Michael Jackson'ın güçlerini birleştiriyor ve bu şarkıyı piyasaya sürüyor. Aslında daha önce The Girl Is Mine'da da birlikte çalışmışlardı. Ama bu dinleyeceğimiz 1983'te sen bile Say Say Say şarkısı 1981 senesinde kaydedilmeye başlanıyor. Fakat bazı aksiliklerden dolayı 1983 senesine kadar uzuyor yayınlanması. İşte o şarkıyla Paul McCartney, Michael Jackson'la devam ediyoruz Radyo Eksen Sabah programına. Say Say Say sırada.

Az önce geri dönüş şarkılarından bahsetmiştim. Modern English'in I Met With You şarkısı sonradan kullanılan dizi ve filmlerle birlikte yeniden nasıl gündeme geldiğini, Psychedelic Furs, Love My Way'in de keza öyle olduğunu söylemiştik. Bu şarkılardan bahsetmişken altını çizmemiz gereken Kate Bush'un Running Up That Hill şarkısı elbette. 1985 senesinde bu parçayı piyasaya sürmüştü Running Up That Hill, A Deal With God. Elbette piyasaya çıktığı zaman da kıymet gören şarkılardan biri olmakla birlikte Stranger Things'in 4. sezonunda kullanılmasının ardından küllerinden doğdu adeta. 37 yıl sonra tekrar müzik listelerinde yer edindi kendisine. Running Up That Hill, Kate Bush, 96.2 Radyo Eksen'deydi. Tori Amos'la devam ediyorum şimdi. Conflict Girl Radyo Eksen'de sırada.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

Bizarre Love Triangle aslında New Order şarkısı bu dinlediğimiz. Bir 1994 senesinde bu versiyonu, Frente versiyonu piyasaya çıkmıştı. 96.2 radyo eksende dinlediğimiz şarkıydı. The Jesus and Mary Chain'le devam edelim. Sometimes Always şimdi sırada.

Red Hot Chili Peppers, 1999 tarihinde Californication efsane albümlerini piyasaya sürmüştü. O albümdeki Road Trip'in şarkısıydı dinlediğimiz. Chad Smith bu şarkıda yer almaz mesela. John Frusciante'nin o muhteşem akustik gitarıyla eşlik etmesi, Flea'nin bas gitarı, Anthony Kiedis vesaire hepsi var ama davul yoktur mesela bu şarkılarında Road Trip'inde. Ve Big Sur'a yaptıkları gerçek bir araba yolculuğunun, bir road trip'in hikayesidir bu şarkıda anlatılan da. Ve John Frusciante'nin yasaklı madde kullanımından muzdarip olduğu dönemlerden kendini sıyırıp tekrar gruba döndüğü bir dönem olması münasebetiyle de ayrı bir duygusal bağ katar işin içine. Road Trip'in Red Hot Chili Peppers, ardından Black Crowes'a devam edelim yayına.

Fiona Apple Paperbag Radyo Eksen'deydi. Şimdi Shivari ile devam edeceğiz. Bu özellikle Kill Bill ikinci bölümünde, ikinci filminde kullanıldıktan sonra çok popüler olan şarkılardan biri. Daha mainstream, ana akıma kayan şarkılardan biri. Yoksa bağımsız listelerde zaten kendine yer bulmuştu. Good Night Moon, Shivari 96.2 Radyo Eksen'de. Böyle devam edelim şimdi yayına.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

medya kullanıyorsanız Instagram var. Sadece bende ulaşabileceğiniz adrese Gülşah Güray yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Talking Heads Live During Wartime şimdi Radyo Eksen Sabah programında sırada.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

Evet, bugün de programın sonuna geldik. Radyo Eksen'in sabah programını dinlediniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Mesaj atan herkese de öyle. Yarın sabah saat 7'de tekrar yayında olacağım ve her salı olduğu gibi de listeyi birlikte yapacağız. Sadece salı günleri isteklere yer veriyorum. Bir de bazen cuma günleri konsept program yaptığımız zaman sizlerin de fikirlerinizi muhakkak soruyorum. Onun dışındaki günlerde kafamda bir hikaye oluşturuyorum ve ona göre yapıyorum listeyi. Bugün de öyle oldu. Dediğim gibi teşekkür ediyorum dinleyen herkese. Emily and the Sniffers'la kapatalım bugünkü programı. Yarın sabah görüşürüz. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
2: 3 Ağustos 1987. Def Leppard dünya çapında 25 milyon kopya satarak rekor kıran Hysteria adlı 4. albümünü piyasaya sürdü.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Radyo Eksen'de yayın
7: kaldığı yerden devam ediyor.
6: 96.2
8: Radyo Eksen'de.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
2: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

3 Ağustos Pazartesi, herkese güzel bir hafta diliyorum. Gülşah Turgut ben, 16 Yedek Radyo Eksen'de sizlere eşlik edeceğim. Human League ve Open Your Heart açtı haftanın ilk programını. Takibinde ise Edwin Collins'in 80'lerin ilk yarısında varlık gösteren eski grubu Orange Juice Radyo Eksen'deydi. I Guess I'm Just a Little Too Sensitive dinlediğiniz şarkıydı. Strokes'la devam edeceğiz. 6 yıllardan sonra yeni bir albümle dönüş yaptılar. Son albümlerinde olduğu gibi bu albümlerinde de Rick Rubin'le çalıştılar prodüktör olarak. Reality Awaits isimli yeni albümlerinden bir şarkıyla devam ediyoruz. Dine and Dash.

Londra merkezli ikili Prima Queen Radyo X'andaydı. 2022 yılında çıkardıkları bir single'dı, Eclipse. Manchester kökenli bir grup Picture Parlor sırayı alacak. Geçen sene ilk albümlerini piyasaya sürmüşlerdi. Bu albümlerinden, The Parlor isimli bu albümlerinden Talk About It.

0: Haribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Garanti
1: BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

1982 yılına ait 5. albümlerine ismini veren şarkıydı. Simple Minds ve New Gold Dream takibinde Field Mice sırayı alıyor. September's Not So Far Away.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

1974 tarihli 3. albümüne ismini veren şarkıydı. Shaggy Otis ve Inspiration Information. Paris Bart'ta düzenlenen TV Plus açık hava sinema geceleri devam ediyor. Bu hafta başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı Finch filmi izleyiciyle buluşacak. Kıyamet sonrası bir dünyada insan, teknoloji ve sadakat üzerine kurduğu duygusal anlatısıyla öne çıkan bir film. Yönetmenliğini Miguel Sapochnik'in üstlendiği Finch bu perşembe saat 21'de gösterilecek Paris Bart'ta. Şu an vereceğimiz numaradan bize ulaşan ilk iki dinleyicimiz 6 Ağustos perşembe akşamı Paris Bart'ta gösterilecek Finch filmine çift kişilik davetiye kazanacak. Aramanız gereken numara 212-335-45-26. 212-335-45-26. Jalen Angonda var sırada. Londra merkezli Amerikalı müzisyenin Haziran ayında çıkardığı Doctrine of Love isimli ikinci albümünden Hang It on the Shelf.

Artfein projesiyle de üretimlerine devam eden Luke Temple'ın 2019 tarihli Both End albümünde yer almıştı Empty Promises. Yola Tango sırayı alacak 2000 yılına ait And Then Nothing Turned Itself Inside Out isimli 9. albümlerinde coverlamışlardı You Can Have It All.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Prodüktörlüğünü Jungle üyelerinin üstlendiği Happiness Anytime isimli 5. albümünü 25 Eylül'de çıkaracak Leon Bridges ve yeni şarkılarından Your Love is Electric Radyo Eksan'daydı. 1969 senesinden Velvet Underground şarkısı var sırada. 3. albümlerinden bir şarkı dinleyeceğiz. Aynı zamanda John Cale'in yer almadığı ilk Velvet Underground albümünden Some Kind of Love.

0: 96.2 Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
1: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
2: You think we'll make it?
3: Not without my team. We do this together.
1: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Finch filmiyle devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada insan, teknoloji ve sadakat üzerine kurduğu duygusal anlatısıyla öne çıkıyor. Film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleşecektir. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.
4: Şah Turgut yayında.
5: Radyo Eksen.

Detroit'li topluluk Proto Martyr 3 yılın ardından yeni bir albümle dönüş yaptı. Dave Friedman'ın New York yakınlarındaki stüdyosunda kaydettikleri Hotel Yusona isimli 7. albümleri 25 Eylül'de piyasaya sürülecek. Bu albümlerinden paylaştıkları single'ları Sounds We Cannot Hear Radyo X'deydi. Proto Martyr takibinde New Order sırayı alıyor. Dreams Never End.

İkinci albümleri The Farm 16 Ekim'de gelecek. New York'ta topluluk TVOD ve yeni şarkılarından Rerun. Radyo X'teydi. Parke Records'la devam edeceğiz. 2021 senesine ait 7. albümleri Sympathy for Life'tan paylaşmışlardı. Walking at a Damn Time Pace.

96.2 Radyo Esen. Sunum yetiştirirken motivasyonunu sıcak tut. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
1: 3 Ağustos 1985. Tears for Fears, Shout ile 3 hafta kalacağı Amerika Single'lar listesinde 1 numaraya yerleşti. Shout.

0: Rock tarihinde bugün sona erdi. Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam edecek. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Faribo Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı devam ediyor.

Smashing Pumpkins Today takibinde Baltimore League'li Beach House Radyo Eksan'daydı. Kariyerlerinin dönüm noktası niteliğindeki Bloom albümlerinde yer almıştı. 2012 senesinden Wishes. Alabama Shakes bugünün kapanışını yapacak. 11 yılın ardından yeni bir albümle dönüş yaptılar. Bu ay sonu piyasaya sürülecek I Must Be Dreaming isimli 3. albümlerinden son olarak yayınladıkları şarkıları I Feel Hope Coming. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Paribu Art'ın sunduğu Gülşah Turgut'un programı sona erdi. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını başlıyor.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2
1: Radyo Eksen.

Herkese merhaba, burası Radyo Eksen. Pazartesi günlerden 3 Ağustos saat 8'e dek her zaman olduğu gibi ben Güven yayındayım. Noel Vague'la başladık. Sky Edwards onlara eşlik etti. Enjoy the Silence yorumu ardından Susan Vega ile devam ediyoruz. Tom's Diner.

2000'ler başındaydık. Radyo Eksen 96.2'de Dan the Warhols dinledik. Dönemin birçok dizisinin ve video oyununun da soundtracklerinden biriydi bu kayıt. We Used to Be Friends. Amy Winehouse var sırada. It's My Party.

0: 96.2. Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
4: Radyo Eksen.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da. ETS sizin için seçti.

Carrie Nilsson'dan Gotta Get Up, ardından Get Happy ve Blossoms. Eksende'ydi 16.39. Şimdi Manic Street Preachers dinleyelim. Sıradaki kayıt Lifeblood albümlerinden I Live to Fall Asleep.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen'de.

çok uzun bir zaman önce stüdyomuzda da ağırladığımız gruplardandı Cake. Pressure Chief albümlerinden Radyo Eksen'de Take It All Away dinledik. Bu saatin sonuna geliyoruz. Şimdi The Decemberists ve We Both Go Down Together.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: Do you think we'll make it?
4: Not without my team. We do this together.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Finch filmiyle devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada insan, teknoloji ve sadakat üzerine kurduğu duygusal anlatısıyla öne çıkıyor. Film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleşecektir. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu.

Robert Smith, Paul McCartney, Steve Winwood, Bruno Mars ve Chad Smith gibi birçok konuk sanatçıyla beraber kaydedilen The Rolling Stones'un son stüdyo albümü geçtiğimiz ay gelmişti. Foreign Tongues'dan eksende dinledik. Cover dinliyor. Saat 8'e dek ben Güven yayındayım. Led Zeppelin'le devam edelim. All My Love.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. Efsane şarkılar Kemal'ın büyüsüyle buluşuyor. Dünyaca ünlü virtüöz David Garrett 29 Ağustos'ta Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda İstanbul'da. Pop ve rock klasiklerini Kemal'ın eşsiz yorumuyla buluşturan unutulmaz konserin ana medya sponsoru Star. Biletler biletinial.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo Eksen. 96.2 Radyo Eksen.
0: Rock tarihinde bugün başlıyor.
5: Ağustos 1963. The Beach Boys, Brian Wilson'ın ilk yazdığı ve prodüktörlüğünü üstlendiği Surfer Girl single'ını piyasaya sürdü.

For What It's Worth, Buffalo Springfield Klasiği. Eksendesiniz, Britpop günlerindeyiz. Bugünkü program Blur'le devam ediyor. Clover Over Dover.

Ohio ile eksendeydi. İkili The Black Keys'in ardından Big Cameo cover'ı dinleyeceğiz. Word Up şimdi Gun yorumuyla eksende.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

70'ler sonundaydık. Bu saatin açılışını The Clash London Calling albümlerinden Jimmy Jazz'le yaptı 8'e dek. Ben Güven yayındayım. Belly Drum Boy yorumuyla dinleyelim şimdi. Come on Eileen.

The Flaville ve grubu Kings of Leon, Radyo Eksen 96.2'de dinledik. When You See Yourself albümlerinden The Time in Disguise. Kısa bir araya gitmeden önce The Smashing Pumpkins radyolarınızda 1979.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: ve gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
2: Radyo Eksen'de.

Jotex, I Got You ardından Is It True? Tame Impala sonrasında bugünkü program Beck'le devam edecek. Soul Lightning.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

1987 The Resistance albümlerinden dinledik İngiliz ekibin. Matthew Bellamy bu şarkıyı o dönemki nişanlısı Gaia Polioni için yazıyor. Saatin sonuna yaklaşıyoruz. New York'a geçtik. The Rapture Exxon'da Get Myself Into It.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Paribu Art'ta bu hafta.
2: 96.2 Radyo Eksen'de Paribu Art'ın bu haftaki etkinliğinden bahsedeceğiz.
3: You think we'll make it?
4: Not without my team. We do this together.
2: TV Plus Açık Hava Sinema Geceleri bu hafta Finch filmiyle devam ediyor. 6 Ağustos'ta gerçekleşecek gösterimde Miguel Sapochnik imzalı Finch izleyiciyle buluşacak. Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı film, kıyamet sonrası bir dünyada insan, teknoloji ve sadakat üzerine kurduğu duygusal anlatısıyla öne çıkıyor. Film gösterimi Türkçe altyazılı olarak gerçekleşecektir. Paribu Art etkinlikleriyle ilgili daha fazla bilgiye art.paribu.com adresinden veya Paribu Art Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Biletler için Paribu Pass.
0: Paribu Art sundu. You know the hardest thing.

0: 96.2 Radyo Eksen. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Haftanın ilk programında dördüncü ve son saatin içindeyiz. 8'e dek ben Güven yayındayım. Spirit, Power and Soul, Johnny Marr sonrasında yayın The Postal Service ile devam ediyor. Such Great Heights.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman.
2: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: tüketim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

3 yıl öncesine 2023 Nisan'ına döndük. The National, First Two Pages of Frankenstein albümlerinden Tropic Morning News'la. Eksende'ydi Franz Ferdinand dinliyoruz. Şimdi Come On Home.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Melancholy Man, Moody Blues eksendeydi. Bugün programı Oasis kapatacak. Yarın saat 4'te yeniden görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Güven Yıldız'ın yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen.
0: 96.2 Radyo Eksen.

0: we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: ...96.2...
2: Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'e hoş geldiniz. Bu akşamki Lanet'i Manowar ile açtık. Hail to England adını taşıyan 84 tarihli albümlerinden Blood of My Enemies Lanet'teydi. Bu şarkı aynı zamanda Manowar'ın tarihinin en sevdiğim şarkısı. Şimdiki parça Danzig'den gelecek. Danzig 4 adını taşıyan albümden Dominion şimdi Lanet'te.

Accept'in bu yıl piyasaya çıkan The Rise of Chaos albümünden iki parça dinledik peş peşe. Önce Cool Aid, hemen ardından Worlds Colliding. Şimdiki parça Alice Cooper'ın son albümünden gelecek. Bu şarkıda Alice Cooper'a ZZ Top'tan Billy Gibbons'ın da eşlik ettiğini söylemem gerek. Fallen in Love.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'te dinlediğiniz son parça İsveçli virtüöz gitarist Yngwie J. Malmsteen'den geldi. 86 tarihli triloji albümünden dinledik. You Don't Remember, I'll Never Forget. Şimdiki parça Wasted'a ait. Save Your Prayers adını taşıyan 1986 tarihlerinden Heroes Die Young şimdi Lanet'te.

Wasp'ın en sevilen ve en çok konuşulan albümü 92 tarihli The Crimson Idol albümü olmuştu. Bu albümden The Idol'ı az önce Lanet'te dinledik. Bu akşamın son iki parçasının ilki King Crimson'a ait Epitaph. Hemen ardından Lynyrd Skynyrd Freebird ile bu akşamki Lanet'i kapatacak. Haftaya görüşmek üzere.

With your ear down to the ground, we want the world out.